Neyse kavlay benden söz haber alıp yıkıp ölkeleri talayan bana. Alaylar yaydağdı bey, ordular pazar leş leşin üstüne.

Dizime ay daşı da gülüşü başı da ziyarını çal çarpaz dağlı yan menem. Dizime ay daşı da gülüşü başı

Yetmen tübede nusup degen kişi toy verip toyga bir top ırçlar gelet. Oşonun içinde anjiyan taraptan gelgen Karamursa degen jaşakın arkalık karıya Naken degen akındı kaptap koyu beret. Naken bolsa jaşı 60'tan aşıp kalgan, oğuzunda tişi jok, oncak gözünün kişine jazdımıra körgön kişiken, bu seni alı geçe türücürgön kanday balaketsin dep jaşakın Karamursa karıya Naken'di kaptap durgan jeri deydi.

Tomugun kaçkan nakenim sen toygırdaysın gününde togolonu vatından kula bölbe tününde. Aldığında kızıl atındın jalın birden öresin. Jırgap jatkan elindin jiyinin kaydan göresin. Jalgız gözün karaylap bir günü jardan kula bölesin. Talayan kaçkan nakenim senin tarılıp tırmın ösün. 60 yaştın aşsan da koyçun arigen ölbey jüresin.